Çiko arekine gina de la konşalda. Uçtu adue ne kaseta esinda alda. Lagunta şuna du bu oynari. Karikata iste giyalo kari. Fama de la rika yenel burua. Euskara